gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım, muhtacım gözlerine.

0: Willkommen. Machen wir bei dir weiter. Wie war denn deine letzte Woche?
1: Mahvoldum. Hiçbir şeyim kalmadı. Verecek hiçbir şeyim yok. Bu terapide ne işim var? Tam bir zaman kaybı. Saçmalık. Alles gut.